Aramızda kırılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye.

Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemezsin. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: Çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur anla.
1: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
4: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin son firarisi olan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan firari terörist Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da yakalanmasının ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Umman'la Hürmüz Boğazı'nda müzakerelerin son aşamaya girdiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını söyledi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano organizasyonda gruplara kalmaya odaklandıklarını söyledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezde depremler sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle kapatılan, ardından kademeli olarak kale arkası tribünlerine seyirci kabul edilen Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu Süper Lig'e tam kapasite başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet deplasmanına gidecek olan Erzurum Spor FK tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray ile oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu NBA ile FIBA

0: İlk haftasında Ahmet deplasmanına gidecek olan Erzurumspor FK tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray ile oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu NBA ile FIBA Euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 64 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 42 sent, bir bitcoin 64.645 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56-55-44, mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Bu aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Beckbars PPF kaplama, aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Görüşmede kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'daki orman yangınlarında görevli iki yangın söndürme uçağının çalışmalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü duyurdu. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri 2026 yılında gerçekleştirilen 29 operasyonla toplam 58.519 canlı hayvanı ele geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde düzenlenen ekonomi temalı bir etkinlikte konuştu. Trump, görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ı sert şekilde vurmaya hazır olduklarını bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ta. Teknik direktör Vincenzo Italiano organizasyonda gruplara kalmaya odaklandıklarını söyledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezde depremler sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle kapatılan, ardından kademeli olarak kale arkası tribünlerine seyirci kabul edilen Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu Süper Lig'e tam kapasite başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet deplasmanına gidecek olan Erzurum Spor FK tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray ile oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.497 lira 91 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 64 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 42 sent, bir bitcoin 64.645 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 46 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
4: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Östat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Östat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerine yapılan görüşmeler tamamlandı. İçişleri Bakanlığı son 10 günde 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 832 kilo uyuşturucu madde ile 425.419 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve yakalanan 1302 şüpheliden 844'ünün tutuklandığını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5G abone sayısının 4 ay içerisinde 44,5 milyona ulaştığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri 2026 yılında gerçekleştirilen 29 operasyonla toplam 58.519 canlı hayvan ele geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde düzenlenen ekonomi temalı bir etkinlikte konuştu. Trump, görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ı sert şekilde vurmaya hazır olduklarını bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ta. Teknik direktör Vincenzo Italiano organizasyonda gruplara kalmaya odaklandıklarını söyledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezde depremler sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle kapatılan, ardından kademeli olarak kale arkası tribünlerine seyirci kabul edilen Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu Süper Lig'e tam kapasite başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet deplasmanına gidecek olan Erzurum Spor FK tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray ile oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.497 lira 91 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 64 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 42 sent, bir bitcoin 64.645 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Sevdiğim kadının sevdiği adam. Ona çok iyi bak olur mu? Havalar soğuk gidiyor bu aralar. Kalın giymeyi pek sevmez. Ona kahverengi montunun çok yakıştığını söyledim. O zaman belki yer. Sana sabah kahvaltısında o hünerli elleriyle kuymak yapacaktır, kuymak. Tuzunu genelde kaçırır. Güzel olmuş sevgilim, güzel olmuş bir tanem de incitme onu. Tez kırılır. Sevdiğim kadının sevdiği adamı. Ona çok iyi bak olur mu?

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
4: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 89 11, İlyasköy Şubesi 0551 036 99 11.
0: Koma gene, koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 31 66.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme saat 14'te başladı. Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıda öldürülen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda 6 Şubat depremlerinin ardından Ajda Pekkan, Tarkan, Sibelcan, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaptığı bağışlara yer verildi. Savcılık, iyi niyetle ve depremzedelere yardım amacıyla gönderildiği değerlendirilen paraların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, muhasebe kayıtlarına işlenip işlenmediğini ve kampanyada belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını araştıracak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Bugüne kadar olduğu gibi yine milletimizin yanında olacak ve yaraları hızlı bir şekilde saracağız dedi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ta. Teknik direktör Vincenzo Italiano organizasyonda gruplara kalmaya odaklandıklarını söyledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezde depremler sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle kapatılan, ardından kademeli olarak kale arkası tribünlerine seyirci kabul edilen Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu Süper Lig'e tam kapasite başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet deplasmanına gidecek olan Erzurum Spor FK tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray ile oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.497 lira 91 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 64 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 42 sent, bir bitcoin 64.645 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
0: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz

0: Başancı reklamları sunar. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55, meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli

0: lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.

0: ama gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar. Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye, ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur açıklamasını yaptı. Ankara-Bağdat arasında ivmelenen ilişkiler enerjinin başrolde olacağı yeni bir geleceğin de habercisi. Masadaki planlardan biri Irak'ın sadece güneyden değil kuzeyden de petrol satabilmesinin önünü açmak. Türkiye'nin hamleleri Irak ve Suriye'yi yukarıda taşımakla kalmayacak, Hürmüz'e sıkışıp kalan petrolün küresel piyasalara erişmesini de sağlayacak. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda 6 Şubat depremlerinin ardından Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaptığı bağışlara yer verildi. Savcılık, iyi niyetle ve depremzedelere yardım amacıyla gönderildiği değerlendirilen paraların hangi kişi ve şirketlere aktarıldığını, muhasebe kayıtlarına işlenip işlenmediğini ve kampanyada belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını araştıracak. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levent kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak Beşiktaş'ta. Teknik direktör Vincenzo Italiano organizasyonda gruplara kalmaya odaklandıklarını söyledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle kapatılan, ardından kademeli olarak kale arkası tribünlerine seyirci kabul edilen Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu Süper Lig'e tam kapasite başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet deplasmanına gidecek olan Erzurum Spor FK tam kapasite açılacak olan stadyumda ilk maçını Galatasaray ile oynayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu NBA ile FIBA'nın ortaklaşa düzenlediği ve İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sınır tanımayan basketbol projesinin gençler için önemli bir deneyim olacağını söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.497 lira 91 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 64 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 42 sent, bir bitcoin 64.645 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli, Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Şancı reklamları sunar. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servis.

0: servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Biz Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 200 36 çift 0 32 Ada Döner. Lezzetin en güzel hali.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
0: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Bırakma beni.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
4: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

tanrım, sen acı bana. Bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver kaderim dost olsun bana.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
5: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Perşembe akşamında 20.06 saatlerimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberimiz başlıyor sevgili dinleyiciler. Biraz sonra WhatsApp üzerinden mesajlarınızı da yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz WhatsApp üzerinden. İlhan Erim'i konuk ediyoruz sevgili dinleyiciler. Biraz sonra mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz.

20-20 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Perşembe akşamında beraberiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir yayınlar Tutku FM Ebru Akbaş'tan Samsun Kapalı'da bulunan eşi Furkan Akbaş'a seni çok seviyorum. Her zaman yanında olduğumu ve seni beklediğimi bilmeni istiyorum. Seni çok seviyorum Furkan, iyi ki varsın. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Ebru Akbaş'tan Armağan oluyor.

0: İyi günler Ayda Koğuş'undan Umut Özürkaynı, Koğuş'ta kadar bile yaptım can dostlarım Efkarlı Ahmet Coşkun, Muharrem Durgun, Ömer Çelik, Emin Binici, Volkan Demirci ve isimlerini tek tek yüreğime kazıdığım aslan kardeşlerime, farklı koğuşlarda yatan can parçam abim Samet Yıldırım, Anıl Öztürk, Mertcan Togara, Yahya Sisko, Mert Kılıç, Kürşat Türk, Öze Emrah İnan ve ismini sayamadığım abi ve kardeşlerime selam ederim diyerek mesajını sonlandırıyor. Umut Öztürk için geliyor.
1: Tutku FM.

Tutku FM yayınlar, ben Eylül. Eylül'den Samsun Kapalı A18 Koğuşu'nda bulunan canım sevgilim Mertcan Yiğit'e gelsin. Nerede olursan ol, kalbim hep seninle, seni her geçen gün daha çok seviyorum. İyi ki varsın sevgilim, seni çok seviyorum, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor ve Eylül için geliyor.

İyi günler. Samsun Kapalıca 26'da yatan sevgilim Osman Memiş. Öncelikle annemin, babamın ve Beril'in sana çok selamı var ve her zaman yanındalar. Seni çok seviyorlar. Hepsi selamlarını iletti. Sen hayatımda olduğun sürece ben çok güçlüyüm, beklemeye değer. En güzel şeysin. Hayatın ikimizin de, ikimiz de biliyoruz ki çok az kaldı, sabredeceğiz. Bugünler bitecek, ben her zaman yanındayım. Sen benim tanıdığım en güçlü adamsın, seni çok seviyorum aşkım. Çünkü bu şarkı senin için armağan olsun diyor Osman Memiş'e armağan

İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı'da A10 koğuşunda yatan Harun Can, Üsübütün ve onun kader ortaklarına Davut Aslan ve Tuğrul Can Kırmacı'dan çok selamlar. Güzel günlerde kavuşmak dileğiyle Can kardeşim.

Kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Bu şarkı altı koğuşundaki kalbimin sahibi Umutcan Keskin'e gönderiyorum canım sevgilim. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep seninle. Seni her gün daha çok özlüyor. Kavuşacağımız güzel günlerin hayalini kuruyorum. Sen benim en güzel duam, en büyük umudumsun. Sakın unutma, seni seven ve seni bekleyen bir kalp hep var. Bezan'dan armağan olsun bu şarkı diyor.

0: yayınlar, kolay gelsin. Açıkta B18 koğuşunda yatmakta olan sevgilim Emirhan Kaplan'a Yaren Doğan Delik Deşi şarkısını armağan ediyorum. Kapalıda yatmakta olan Mücahit Ayar abime de selam olsun diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz. Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar A7 koğuşundan Efkarlı Ahmet Çoşkun sofrasını paylaşan, voltasında dertleşen, kendisi gibi sözü de geçerli olan kıymetli kardeşim Umut Öztürk'e ve bir o kadar değerli olan A21'de bulunan gönlümüze taht kuran Samet Yıldırım'a selam olsun diyor.

Dün gece 01'e kadar yayınımız devam etti sevgili dinleyiciler. Ve bu gece de 12'ye çift 0'a kadar, gece yarısına kadar yayındayız. Tüm mesajınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye seri bir şekilde. Merhabalar Samsun Kavak Çocuk ve Gençlik İnfaz Kurumu'nda B6 koğuşundaki oğlu Mercan Yılmaz'a ve arkadaşları için Geçmiyor Günler parçasını istiyorum. Allah'a emanet iki yüzüm, dualarım hep senini Ersin Yılmaz diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar abi, ben Melike Yılmaz. Döneceğim bir gün parçası bana ve koğuş arkadaşlarıma armağan olsun diyor Melike Yılmaz'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Harun, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime en güzel şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzü olsun diyor. Harun ve sevdikleri için de geliyor. Tutku FM.

Filinler Samsun T-Tipi kapalı A14 koğuşunda yatmakta olan Azizcan Hünerli abime EPK'n kardeşinden Bilsen parçası Armağan olsun özgür günlerde görüşmek üzere özlettin kendini abim diyerek mesajını sonlandırmış ve bu parça Armağan olsun iyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Azizcan Hünerli abime Armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun. Aleykümselam Alihan. Öncelikle Kral abim, Kemal Sarıkül, Sebetun abim, Samet Yıldırım, Efkarlı Öz abim, Ahmet Coşkun, Çakır abim, Umut Öztürk, dayı lakabı, lakaplı Mıke dayım abi, A17 koğuşunda bulunan can parçam, can kardeşim, Sergen Tekel kardeşim, sıkma canını, ben yanındayım. Selam olsun bizi unutanlar, bir daha hatırlamasınlar, Ayçe her yerde, adresin beni şarkısı da armağan olsun diyor Alihan Coşkun'dan.

Benden söylemesi ciğerci kedisi, sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar, dostu

Sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Neslihan Uzun ve İkno Tibet adına C5'te yatmakta olan Alena Olgun'a çok selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Geçmiş doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde özgür olman dileğiyle. İyi ki doğdun, seni çok seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Astroba Spor Salonu Atakom'da hizmetinize ömür ellerinde güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. Sevgili Nüzel Tutku Efendi'nin de Astroba Spor Salonu. 21.10 saatlerimiz Perşembe gecesinde yeni saatimizdeyiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Altı koğuşunda yatmakta olan Umutcan Keskin, aynı koğuşa kadabirliği yaptığım abi ve kardeşlerim Sinan Kara, Osman Semizi, Orhan Karadeniz, Onurcan Güven, Emre Yanak, Oktay Kaya, Enes Bacık, Anıl Bayrak, Buğra Bayrak, Oğuzhan Kurtoğlu, Enes Ayraktaş'a, Yağız Koğucu, Fırkan Göktaş, Sefa'yı özgür ve güzel günlerde buluşmak dileğiyle diyor. Umutcan Keskin için geliyor.

0: başlıyor.
1: Yayınlar Köylü'den Arda Rengi'ne armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Sabırla ve zamanla geçecek bugünlerde diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar. Behiye ben Koray Burak'a armağan ediyorum bu şarkıyı.

Kütle FM Samsun TTP Kapalı'da C22 koğuşundaki biricik eşim Canber Çatı'ya ve A15 koğuşundaki kardeşim Yasin Felek'e sevgilerimi gönderiyorum. Çarşamba günü önemli bir günümüz var. Dualarımı sizinle inşallah Rabbim hakkınızda en hayırlısını nasip etsin, yüzünüzü güldürsün. Unutmayın, dışarıda sizi özleyen, yolunuzu gözleyen ve her gün dua eden sevdikleriniz var. Kuzey babasına ve amcasına kocaman sarılıyor bu şarkı. Size moral, bize de umut olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizi çok seviyoruz. Eşim Canber Çatı'ya armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Tutku efendim, ben Zeynep Naz. Samsun'un T-Tipi Kapalı'da yatağın canım sevgilim Seyit Ahmet İhtiyar. Bir tanem aklım sende, merak ediyorum nasıl olduğunu, iyi misin, halin, hatırın nasıl, biliyorum. Bugünlerde geçecek. Bir tanem seni çok özlüyorum, kokun burnumda, aklım kalmasın, nasıl olunuyorsa o durumdayız. Her şey gelir geçer, her zaman yanında olacağımıza söz veriyorum. Aklımda fikrimde tek sen varsın, senden haber bekliyorum. Bir ihtiyacın olduğunda ilet, ben hemen hallederim sevgilim. Kendine çok dikkat et Rabbim, Rabbime emanetsin, seni çok seviyorum. Bu şarkıyı Seyit Ahmet İhtiyar'a armağan ediyorum diyor Zeynep.

Aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralar. İçimde binlerce istekler var.

Yeniden ben Seda Kantekin. Samsun Açık'ta yatmakta olan nişanlım Emre Koray Söylemez, sen benim bu hayatta sahip olduğum en değerli, en kıymetli hazinemsin. Benim kimsenin baharında yüzüm yok. Ben seninle fırtınalı günleri aşmaya da varım. Bu şarkı kendisi için armağan olsun. Emre Koray Söylemez'e armağan olsun Seda Kantekin'den diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

Gizem Turgut'tan C26 koğuşuna yatan eşim Emrah Turgut, sesini özledik. Merak ediyoruz seni, çok seviyoruz. Gözlerinden öpüyoruz. Bizi habersiz bırakma, endişeleniyoruz. Biz her zaman senin yanındayız. Sen bizim bir tanemizsin. Her ne olursa olsun seni yalnız bırakmayız. Bizsiz bırakmayız. Biz aileyiz ve ailen seninle tamamlanabiliyor kalbim. Gizem Turgut'tan armağan olsun eşim Emrah Turgut'a.

İyi yayınlar Taner abi. Ankara'dan Yasin Kapalı'da yatağın eşim Songül'ü. Umay kuşumuz iyileşti. Kızlarımızı Kırşehir'e gönderdim. Evdekilerle konuştum. Hepsinin sana selamı var. Bir sıkıntı yok. Çok şükür. Seni her şeyden çok seviyorum. Bahar gözüm, iyi ki benim ailem olmuşsun. Ah Sensiz şarkısı armağan olsun. Ankara'dan Yasin'den diyor.

İyi yayınlar, ben A5 Koğuşu'ndan Şükrücan Onay kadaveli yaptım. Abi kardeşlerim Merdo, Muhammed Anıl Torunoğlu, TC Anıl İnci, Ömer Akbulut için, Ercan Taşkara, Ali Yavuz, Kadir Birinci, Kadir Sirmen, Ferit Usta, Yusuf Yamanoğlu, karanlıkta koşan elbet düşecek, biz yaşadıkça oyun devam edecek diyerek mesajını sonlandırmış Şükrücan Onay. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. A2 Koğuşu'ndan Alper Ustabaş, aynı sofrayı paylaştığım abilerim Anıl Kılınç, Doğukan Yılmaz, Batuhan Dinçer, Azem Adanur, kardeşlerim Emir Şener'e, Azcan Hünerli, İbrahim Cankaya, farklı koğuşlarda olan canların başta Enes Çoruhlu, Çetin Kalaycı, Ahmet Hamdi Erize, Kamil Ercan, Osman Bayrak, Vedat Yüksel, Okan Bayraktar, Yasin Yangöz'e armağan ediyorum. Yol karardığında elveda diyen Haindir Alper Ustabaş'tan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar dilerim. Burunda tutuyorsun şarkısını Sergen Akbaş'a armağan ediyorum. Sevdiğim, özlediğim, kalbimin en güzel yanı sensin. Yokluğun zor ama sevgim hep seninle. Sergen Akbaş'a armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Perşembe gecesinde 21.48 yaptı saatlerimizi sırayla tüm mesajlarınıza yer veriyoruz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Rabia Efnan, bir tanecik sevgilim Osman Hanım'a çok az kaldı sevgilin. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum. Bir tanem seni çok seviyorum. Rabia Efnan'dan armağan olsun diyor.

0: deseler ben oyum.
1: İyi günler, ben Alper. A2 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Alper Ustabaş'a selam olsun. Seni çok seven ailen olarak arkandayız. Reisler Desiver parçası, evimizin reisi Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor. Alper Bey sevdikleri için geliyor.

0: şarkı gibi kesti.
1: Yeniden Emre Söyleme, Samsun Açık'ta yatmak olan kaderle yaptığım değerli abim Oğuzhan Altuntaş ve diğer değerli dostları için nefes alıyorum seni çok. Kübülay Karca'ya yazı serdim parçasını istiyorum özür günlerde görüşmek dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış. Emre Söylemez için giriyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sunar.
1: İyi yayınlar, ben Aysel Ağlar. Oğlum Polat Bıçak için Bir An Kapışı şarkısını rica ediyorum. Seni özledim yavrum. Ara sesini duyalım, seni merak ediyoruz. Aramanı bekliyoruz en kısa zamanda. Ulaşmanı bekliyoruz. Seni çok seviyoruz oğlum. Aysel Ağlar'dan Oğlum Polat Bıçak için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A2 koğuşunda yatmakta olan aslan parçası yeni Mahper Ustabaş'a ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. İbrahim dayısından Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor. İyi günler, ben Çarşamba Kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan Alena Olgun, farklı koğuşlarda yatmakta olan can parçalarım İknur Tibet, Ebru Kurt, Neslihan Uzun, Emine Sekmen, Eda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Sodenaz Ateş, Münevver Temiz'e ve aynı koğuşta kader bile yaptığım Rabia Karadağ'a selam olsun. Sizi çok seviyorum kader arkadaşlarım, dört duvarlar bize engel olamaz diyerek mesajını sonlandırmış Alena Olgun.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

geçmezdim, içime sancıldım. Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa,

korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğim.

Samet Gayrimenkul sponsorluğunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye. Samsun'dan A7 koğuşuna selamlar canım sevgilim Hamza Marhan'a. Gittiğin günden beri canım neye sıkılırsa senin yokluğuna ağlıyorum. Tek başıma her şeyle savaşırım da senin yokluğuna yeniliyorum. Seni seviyorum biliyorsun, çok seviyorum. Yazımı kışa çevirdin, türküsünü armağan ediyorum diyor Hamza Marhan'a.

Mesaj yoğunluğuna göre sevgili dinleyiciler 30 veya 60 dakika içerisinde mesajınıza yer veriyoruz. Yayın Artık FM bugün mesafelerin ayıramadığı yüreğimizin tam ortasında olan Ersan Akçay'ın doğum günü. Duvarlar mesafeler koyabilir ama dostluğu ve sevgiyi hapsedemez. Ersan kardeşime yeni yaşında sağlık, huzur ve en kısa zamanda özgür, güzel günler diliyorum. Doğum günün kutlu olsun dostum. Bu şarkı sana armağan olsun. Kaan Uncuoğlu'ndan Ersan Akçay'a armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kavak Çocuk İnfaz Kurumu 2B koğuşundan Mertcan Erdoğdu, Çupra, Metan, Çelenkere ve Batuhan Erdoğan'a armağan olsun. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Mertcan Erdoğdu, Çupra, Metan, Çelenkere ve Batuhan Erdoğan'a armağan olsun diyor. Geçmiyor günler parçasına daha önce yer vermiştik. Güzel bir Selda Bağcan yorumu alıyor size.

İyi yayınlar. Öncelikle selamun aleyküm. Ben Muhammed Rıza Kırık. Aleyküm selam. Doğum günün kutlu olsun. Reisim Beyza Yavuz Er, seni çok seviyorum. Hep güçlüdür kızım. Ay yüzüm benim. Muhammed Rıza Kırık'tan armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sağdan zeytin mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Selamünaleyküm, ben Özdemir Kırık. Aleykümselam, benim biricim prensesim. Nur yüzüm, doğum günüm kutlu olsun. Seni çok seviyorum kızım Sabret. Güzel günler yakında. Güzelim Beyza Yavuzer'e armağan olsun doğum günüm şarkısı diyor. Ona yer vermiştik, bir başka şarkı gönderiyoruz sizin için de. Özdemir Kırık ve sevdikleri için.

0: Caner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.
1: İyi yayınlar, merhabalar, kebaşım nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, altın kalmasın, biraz geç attım, kusura bakma, seni telaşlandırdığım için de seni çok severim her şeyim, Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun. Aklım hep sende diyerek mesajını sonlandırıyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz, Emrah Yalçın için giriyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeyi yayınlar. Selamünaleyküm, ben A2 koğuşundan İbrahim Cem Kaya. Aleykümselam. Beraber kader bile yaptığım kardeşlerim Azizhan Hünerli, Anıl Kılınç, Emir Şener, Alper Ustabaş, Elyasa, Şahin, Azem, Adanur, Ermettin, İlker, Özay, Fırkan, Çakıroğlu ve başka koğuşlarda yatan Enes Yoruklu, Çetin Kalaycı, Türkay Turcan, Alper Güler'e, Fırkan Aydın, Emre Bürkan, Kozbi, Kemal Bıcıra, Köksal İnan, Yusuf Güdeloğlu, Süleyman Çetin, Ahmet Hamdi Erez'e selam olsun. Yol karardığında elveda diyen haindir. Silemde oldu mu parçası İbrahim Cem Kaya'dan armağan olsun diyor.

0: yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: 22.34 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Perşembe gecesinde yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Merhabalar, Çarşamba Kadın Cezaevinde olan kızım Beyza Yüksel, güzel kızım. Biziz Aliya'da, çok iyi görüntü konuşuyoruz. Cumartesi yanına gireceğim güzel kızım. Biz hep buradayız. Abinin, Zeynep'in, Nurten'in selamı var. Beyza'mı çok seviyorum. Tüm güzel şarkılar, bu şarkı armağan olsun annesinden diyor.

İyi günler. Seni özlemek bazen kelimelerle anlatılacak gibi değil. Günler geçiyor ama içimdeki özlem azalmıyor. Sadece sabırla büyüyor, zorlanıyorum ama şunu biliyorum. Sabır gerçekten değer verdiğin şeyler için beklemeyi göze alabilmekmiş. Ben de seni ne olursa olsun sabırla bekliyorum. Sen de sabret, geçecek bu günler, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya çat kapı parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Emrah Yalçın. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. Dinçer Çarışçı, hasretini çektiğim Tansu Kaplan aynı duygularla mektubuna cevap yazıyorum. Ben de seni seviyorum. Kimseyi, hiçbir şeyi kafana takma. Sertan Nişancı'dan Bir Nefes şarkısını armağan ediyorum demiş. Format dışı olduğu için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Umarım beğenirsiniz. TKDC diyerek mesajını sonlandırıyor. Dinçer Çarışçı içinde geliyor.

22.46 saatlerimiz Samsung Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, Samsung T-Tipi Kapalı'da A7 koğuşunda yatmakta olan Mert Efe Öner'e, Hazal Öner'den Mert olan dimdik yürür ismi gibi Mertcan Parçam Ebru Gündeş'ten çağırın gelsin, armağan olsun diyor.

0: Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM, selamun aleyküm. Ben Aşık Ağa, 10 koğuşunu yapmakta olan Kemal Can Dindar. Aleyküm selam Kemal Can Dindar. Buradan kaderleri yaptım abim Dursun Ali Kılıç, Halis Kızılkaya, Gökhan Kök, Mustafa Paksoy kardeşlerim, Kadir Özdemir, Musun Yazıcı, Eray Hüber, Kadir Döveçe, Mercan Aktepe, Kaan Tarhanlı, kapalı yapmakta olan canlarım ciğerlerim, Hüseyin Kanlı, Kaan Düzgün, Can Altuntaş ve Serkan Kolloğlu'na selam olsun. Karataş Haber'in baş şarkısı tüm A10 koğuşuna armağan olsun, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Kemal Can Dindar.
1: Tutku FM.

Bazen sana söylemek istediğim o kadar çok şey oluyor ki kelimeler yetmiyor, sadece şunu bil. Seni her gün aynı özlemle düşünüyorum. Yokluğun içimde kocaman bir boşluk ama sevgin bana güç veriyor. Bir gün bu hasret bitecek. Buna bütün kalbimle inanıyorum. O güne kadar seni hep aynı sevgiyle bekleyeceğim. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Hasretinde yandı gönlüm şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Berkay Şahin'den Samsun'da. 17 koğuşunda yatan Harun Özçelik ve Harun Özçelik'i kıyamam parçası armağan ediyorum. Çok özledim bir tanem, dört gözle çıkmanı bekliyorum. Çok yakında kavuşacağız inşallah, güzel günler yakın, her şeyim benim. Seni herkesten çok seviyorum. 333 diyerek mesajını sonlandırmış. Berkay Şahin'den armağan oluyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi günler, ben İstanbul'dan Çeçe Merve. Bafra Kapalı'da olan nefesim Çeçe Kazım'a hasret türküsünü armağan ediyorum. Aşkım her bir şeyim, burada hiç iyi değilim. Kim bu kadar sever bilmiyorum ama sensiz nefes alamıyorum. Merven seni çok sevdi ve adam diyerek mesajını sonlandırmış ve

20.07 saatlerimiz Perşembe gecesinde beraberiz ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Nevzat Başkur. Çarşamba Kadın Kapalı'da bulunan başta can dostum Tansu Kaplan selamını aldım, her daim yanındayım. Bunu bil yeter. Diğer koğuşlarda bulunan Rabia Karadağ, Kader Güleş, Beyza Yavuzer, Sümeyye Nur, Menteşe, Hacer Kandemir, Serap Ertürk'e ve Gülşah Baştürk özgür günlerde kavuşmak dileğiyle dün gece parçasını armağan ediyorum diyor Nevzat Başkurt.

İyi yayınlar A14 Koğuşu'nda yatağın Yunus Emre, Bürkan'a İpek Naz'dan seni çok seviyorum sevgilim, iyi geceler. Seni unutmaya ömrüm yeter mi şarkısını rica ediyorum. Yunus Emre, Bürkan'a armağan olsun İpek Naz'dan diyor.

geceler sensiz, yollar uzak, özlemin derin ama içimde taşıdığım seda hepsinden güçlü, senin adınla başlayan her umut yarına biraz daha sıkı tutunmamı sağlıyor. Bil ki demir kapılar yalnızca bedenleri ayırır, gönlüm her an senin yanında sana sarılacağım günü bekliyor. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, sensiz yapamıyorum parçası armağan olsun.

Selamünaleyküm, ben Tuna Hanuşer. Aleykümselam C7. Koğuşunda yatmakta olan kardeşim Muhammed Ali Tanrıverdi. Farklı hayatlardayız ama aynı gökyüzündeyiz dostum. Elbet bir gün ona buradan sen olmayınca şarkısını armağan ediyorum diyor. Tuna Hanuşer için gidiyor.

0: haberlarıyla.
1: Yeni Samsun T-Tipi Kapalı'da A7 koğuşuna yatmakta olan Mert Efe Öner'e Hazal Öner'den ömrüm başçası armağan olsun, seni benden ayıranın her günü mahşer olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Mert Efe Öner'e armağan olsun diyor.

Mert Efe Öneri, Hazal Öner'den Armağan olduğu ömrün parçası sevgili dinleyiciler. Kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen.

İyi yayınlar Harun ben bütün radyo dostlarına ve Tutku FM dinleyenlerine gelsin. Sıradaki en güzel şarkılar emeğine sağlık demiş. Rica ederiz her şey sizler için. Tüm mesajlarınıza dün gece olduğu gibi bu gece de yer vereceğiz sevgili dinleyiciler.

Mutlu FM yayınlar. Ben eşim Azar Göçer'e ve koğuş arkadaşlarına seslenmek istiyorum. Hazar'ın hasta olduğunu öğrendim. Sizlerden ricam, lütfen onunla ilgilenin ve yardımcı olun. O hastayken çok huysuz olur. Yemez, içmez. Ben yanında olamasam da onu hak eden güzel dostlarına emanet ediyorum. Adresini aldığım şarkısını sana gelsin. Beni yanında hisset Hazar. Ben seni bir günlük sevmedim, bir ömür sevdim. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Eşim Hazar Göçer'e armağan olsun diyor.

Evet, Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler beraberiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda. A20'de bulunan eşim Bıraşcan Aslan, hayatıma girdiğin günden beri her şeyi daha anlamlı. Sen benim en güzel iyi kimsin? Gözlerin, huzurun, gülüşün, mutluluğum seni tarif edemeyecek kadar çok seviyorum. Her zaman yanımda ol çünkü sen benim evimsin, gece gözüm, kurban olduğum kocam. Hilal Serduş'tan Kurban Olurum parçası eşim Bıraşcan Aslan'a armağan olsun diyor.

İyi günler canım sevgilim Barış'ım, seni çok özledim. Büyük sevdalar büyük sınanırmış. Seni çok seviyorum. Kavuşmamıza çok az kaldı. Tunalar şarkısı Barış'ımıza armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar. Tekrardan ben Tunahan Uçar. A18 koğuşunda yatmakta olan Burak Orbay kardeşim. Karanlıkta koşan elbet düşecek. Biz yaşadıkça oyun devam edecek. Ona buradan Ali Kınık'tan bu şarkıyı armağan ediyorum. Tunahan Uçar'dan armağan olsun diyor.

Yayınlar Samsun TTP Kapalı Dağ 7 Koğuşu'nda yatmakta olan Mert Efe Öner'e Azal Öner'den diğer şarkısı Armağan Olsun Seni Benden Ayıranın Her Günü Mahşer Olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Mert Efe Öner'e armağan olsun diyor.

Evet, sonlara yaklaşıyoruz Kalpten Kalbe programında. Bu güzel gecede sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Tutku FM 105.0. Dün de sesini duymadım, bugün de içimdeki haset her geçen gün biraz daha büyüyor. Kendine çok iyi bak Resul. Sakın umudunu kaybetme, çünkü ben inanıyorum bir gün o kapılar açılacak. O zor günler geride kalacak. O gün geldiğinde sana sarılacağım. Anı hayal ederek bekliyorum seni. Çok özledim bu şarkı sana kavuşmayı bekleyen. Kalbimden gelsin kara kızdan her şeyim olan adam Resul Dağbey'e armağan olsun. Al götür yarınlarımı, parçası armağan olsun diyor.

Efendim ben eşim Azar Göçer'e ve koğuş arkadaşlarına seslenmek istiyorum. Hazar'ın hasta olduğunu öğrendim. Sizlerden ricam, lütfen onunla ilgilenin ve yardımcı olun. O hastayken çok huysuz olur, yemez içmez. Ben yanında olamasam da onu hak eden güzel dostlarına emanet ediyorum. Beni yanında hisset Hazar. Ben seni bir günlük sevmedim, bir ömür sevdim. Dağlarına kar olurum şarkısını armağan ediyorum. Eşim Hazar Göçer'e diyor.

23.59 saatlerimiz Perşembe gecesinde Kaptan Kalbi programında son mesajınıza yer veriyoruz değerli dinleyiciler ve sonrasında son şarkımıza veda edeceğiz sizlere ve sonraki yayında yine 20.00'da buluşmak üzere diyeceğiz. İyi yayınlar, senin adın kalbimin en güzel yerinde sessizce açan bir çiçek gibi, mesafeler seni benden uzaklaştırsa da sevgimi hiç eksiltmedi. Her gece gözlerimi kapattığımda kavuşacağımız günü düşünüyorum. O gün geldiğinde bütün özlemlerimiz tek bir sarılışta anlam bulacak, o zamana kadar bil ki kalbim hep seninle atıyor ve seni ilk günkü gibi hatta daha çok özlüyorum. Her şeyim kendine iyi bak, seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum, Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya en büyük aşkım sensin parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, iyi ki varsın. Tutku FM 105.0. İnsan bazen en büyük pişmanlığını elindeyken kıymetini bilmediği bir sevgide yaşar. Ben sevgimi eksiltmedim, sessizce taşımayı öğrendim. Keşke bana uzanan o yüreğin değerini zamanında görebilseydin. Belki bugün hiçbir şarkı hasretimizi anlatmak zorunda kalmazdı. Ben seni hep seveceğim, bu gece yarım kalmayacak hikayemizin sessiz tanığı olsun. Rabbime emanetsin kara kızdan, nefesim Resul Dalbey'e de armağan olsun diyor. Evet, mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda sona gelmiş bulunuyoruz. Sevgiler paylaştıkça güzel, her şey gönlünüzce olsun, hoşçakalın.

boy salmayacak. Eşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

0: FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil.